Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

0: Dinleyenler. Efendim programımızda her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle. Değişimi sağlayıcı en önemli basamaklardan bir tanesi de kararlı olmak, karar alabilmek ve onu uygulayabilmekti. Evet. Ama biz her zaman kararlarımızı alırken kendimiz selahiyet sahibi olmayabiliyoruz. Ya da kendi kararlarımızı kendimiz almamız da bazen çok doğru olmayabiliyor. Bunun için belki bilen birilerine ihtiyacımız olabiliyor. Ya da istişareye, ki bizim hem dini terbiyemizde aldığımız dini terbiyede bizi istişareye yönlendirir. Hem de aklı selim bizi buna teşvik eder. İstişare etmek, bilene danışmak, ehline danışmak bizim için her zaman önemli olabilir. Zaman zaman çok önemli olabilir. Bu konuda ne dersiniz hocam? Yani kararlarımızı her zaman kendimiz mi alırız? Evet. Almalı mıyız ya da?
1: Öncelikle tüm dinleyicilerimize merhaba diyelim. Ve İdeal İletişim programımız hayli iyi bir olgunluğa erişti diye düşünüyorum. İnşallah. Ve 2 yıl bir aynı isimle ve konu içerisinde bir seyir izlemek her programa nasip olmaz. Bu anlamda dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Onların yürekleriyle dinlemesinin ürünü diye düşünüyorum. Onların dualarının bereketi diye düşünüyorum. İdeal İletişim kendine has bir program. Ve ideal iletişimde biz hep kendimizle olan sorunu değil, başkalarıyla birlikte yaşadığımız hayatın üzerine kurguluyoruz, biliyorsunuz. Ve sizinle 2 yıldır bayağı bir yol kat ettik. Şimdi söz konusu ettiğiniz olay çok önemli. Çünkü genellikle hani sorumluluk insanın kendisindedir deriz biz. Karar verme sorumluluğu. Bunu Batı literatürü de söyler. İslam literatürü de söyler.
0: İstişare yani, etsek bile nihayetinde sorumluluk kişiye
1: tabii
0: ait.
1: Tabii yani, ama kararın doğru karar olmasını sağlayıcı olan şey işte burada önem taşıyor. Ya şimdi bir kere ehillik, yani uzmanlık ya da işin şeyi sahip olma, işin inceliklerini bilme anlamında her birimiz farklı alanda uzmanlaşıyoruz ki niye? Çünkü birbirimize destek olabilir. Bu çok güzel bir mozaik. Ya iyi ki de herkes aynı işi yapmıyor.
0: Çok şükür. Evet.
1: Çok şükür. Senin yapabildiklerini ben yapamıyorum. Benim yapabildiklerimi ötekisi yapamıyor. Ve ne yapıyoruz biz? Birbirimizi tamamlıyoruz. Kenetlenmiş oluyoruz. Bunu engelleyen tek şey işi tanımlamadaki yetersizliğimiz ve bu işi yapabilecek ehliyeti sahip olan insanları bulmadaki yetersizliğimiz. Dolayısıyla öncelikle şunu söylemek lazım. Bir karar alırken karardan önce şeyler var, yollar var. Birincisi, hani o istişare diyoruz ya, istişare nedir? Sorup soruşturmak. Mesela ben karar alacağım. Karar durumunda bir şeyim olmalı. Karar ne demek? Karar demek en az 2 seçeneği olan insan karar alabilir. Yani zorunlu tek seçenek varsa zaten orada karar yoktur. O sizin adınıza size sunulmuş bir imtihandır. Yani o koşuldur ve o koşul sizin ben bunu istemiyorum deme hakkınız yoktur zaten. Oradan da mesul de değilsinizdir zaten Allah katında. Ona karşı davranışından mesulsünüzdür ama onu seçip seçmemeden mesul değilsinizdir. Dolayısıyla karar olması için en az 2 seçenek gerekir. 2 seçenekten bir tanesini seçeceksiniz. Bunu hatırlayın, konuşmuştuk. Demiştik ki hani birisi iyi birisi kötüyse zaten biz iyiye yöneliriz. Ama hayat bize hiç bu kadar net seçeneklerle gelmez. Hatta kendi içinde o iki öyle ki ikisi de iyi ve ikisinin de kendi içinde eksileri artıları var. Ben hangisini seçeyim noktasında. Tabii burada istişareyi konuşmuştuk o zaman da. Şimdi ben bugün biraz daha işi derinlemesine alalım istiyorum. O da istişareyi kimle yapmalı insan? Yani ehli insana nasıl ulaşılır? Ehil kimdir? Öncelikle bunu sormak lazım.
0: Tanımlayabilmek gerekir ki evet. Yanlış yönlerde istişare seçeneği aranmasın.
1: Şimdi tabii biz ehilliği tek şeyde ararız genellikle. Diplomada ya da bu konudaki alınmış hani Mesela bir doktorun muayenehanesine girdiğinizde duvarlar sertifika doludur. Ya bakarsın ki o ne çok okuldan mezun olmuş. Aslında bir tanesi üniversitedir. Diğerleri gidilmiş tüm kurslar. Niçin bunu koyar? Çünkü bu alanda kendisinin vasfını onlarla size verir ki güzel bir şeydir bu. Yani en azından bilirsiniz hani onun bu konudaki ehliyetini. Dolayısıyla ehliyet noktasında isterseniz bugün ona bakalım. Yani biz ehliyeti nerede ve nasıl aramalıyız? Birincisi bu alandaki uzmanlığını demiştik. Tabii şimdi eskiden belki uzmanlık da çok etrafımızda seçenek yoktu benim çocukluğumda. Yani mesela Burdur'da bir tane dahiliye uzmanı vardı. Yani herkes eliniz ona giderdi.
0: Mecbur.
1: Eliniz evet. Mecbur. Ama bugün baktığınızda bir sürü seçeneğiniz var. Yani tek hastane bile değil. Yüzlerce hastane var. Elhamdülillah. Tabii bu kötü bir şey değil. Bilakis çok güzel bir şey. Dolayısıyla uzmanlığın kendi içinde nasıl ayırt ederiz buna bakacağız. İkincisi uzmanlıktan ziyade bizim için önemli olan bizi istişaresinde şey alacağımız bize yakını ya da buna batı literatüründe çekicilik deniyor ama tam çekicilik yani Türkçe kavramı oturmuyor. Buna yakınlık diyelim. Yakınlık. Üçüncüsü de şeyin ehliyet sahibi kişinin yaptıkları ya da ne diyelim onun kendi hayatı ya da kişiliği, karakteri, hayatı. Şimdi öncelikle uzmanlıktan başlayalım. Birincisi uzmanlık olmalı. Uzmanlık derken neyi kastediyoruz? Bir kere bu alanda eğitim almış olması. Ama bu eğitim illaki
0: formal bir eğitim olması gerekiyor.
1: Olmayabilir ama sonuçta bir eğitim almış olmalı. Yani birilerinin elini almış olmalı eskilerin deyimiyle. Yani bir yerden bir ocaktan yetişmiş olmalı. Ve o ocak onu bir kalifiye etmiş olmalı. Ve biz bunu bu bilgisine sahip olmalıyız eğer şey yaparken. Onun görüşünü şey yapacaksak hani kararımızı istişare ederken onun görüşüyle gideceksek. Mesela bir doktor olabilir. Bu anlamda ben alternatif tıp deneyen arkadaşlarım var. Birçok fakülte ve tıp fakültesi hocalarımız buna karşı çıkıyorlar. Haklı olarak tabii ki.
0: Yani, halk arasında da şüpheyle yaklaşılıyor
1: yani,
0: bazen.
1: Ama bazen de itibar da görüyor. Evet. Şimdi tabii burada ben şuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Alternatif tıp bile olsa mutlaka bir yerden yetişmiş olması uzmanlıkta. Yani ya bir belgesi ya ondan fayda istifade etmiş kişilerin referansları. Bu önemli. Uzmanlık anlamında önemli. Tabii bir de şöyle bir şey de var. Öncelikle belki biz istişareye kalkışmadan önce konuya ilişkin kendi yargılarımızın, kendi bilgimizin ne kadar biz eksikliğinin farkındayız. Genellikle şöyle yapıyoruz. Çok fazla bu istişare etmeyi gereği duymuyoruz. Biraz şeyden kaynaklanıyor belki. Hani kendi adımıza verdiğimiz kararları daha uygun buluyoruz. Ama sıkıştığımızda mesela sizin en son yaşadığınız işte çocuğu okula verelim mi vermeyelim mi veya işte ya yani öyle bir durumda kaldığınızda
0: darda kalınca evet.
1: Evet kime sorarım diye baktığınızda önce uzmana sormak. İşin ehline sormak. Bu ehil sahibi olan kişi bu konudaki otorite olan kişidir. Birinci şeyimiz bu. Ve bunun uzmanlığı tek başına yetmez ama. Yetmemeli de. Çünkü biz öyle şeyler yaşadık ki hele sosyal alanda. Sadece diploması sahibi olup ama sizi ruhen ya da psikolojik olarak sizden uzak. Yani düşünce olarak uzak, yaşam benzerliği olarak uzak ve sizin şeylerinizi algılamayan değerlerinizi. Mesela ben biliyorum diyor ki yani yaşadığım için söylüyorum lütfen dinleyicilerimiz farklı değerlendirmesinler. Bir doktor gittiğim bir doktor oruç tutmamam gerektiğini söyledi bana. Hastasınız tutmayacaksınız dedi. Ama ben biliyorum ki benim orucum Yani ben ibadet halinde ölürsem şahit olmuş olacağım. Ve benim o ilgimi, o benim tercihimi belirlemede onun uzmanlığı bana yetmez.
0: Evet.
1: Elbette Kur'an-ı Kerim de bana bu ehliyeti vermiş. Yani hastaysanız bir şey
0: tutmayın,
1: sonrasına bırak. Vermiş. O ayrı. Ya da cuma saatine ya da namaz saatine iş konulması. Mesela yani size o anda şey yapılması. Karşıdakinin algısı, yaşamı ve tercihleri eğer sizinle yakınlık taşımıyorsa da o sizin için ehil olmaktan çıkar.
0: Evet.
1: Çıkmalıdır da zaten. Çünkü onun önerisi kendisine ve kendisi gibi olanlara bağlar. Dolayısıyla biz zaten insanoğlu bunu da fark eder. Sizi öteleyen, sizi küçümseyen, sizi üst dilden konuşan birisinin önerisi size yakın gelmez zaten. Teğet geçer. O yüzden size yakın gelmesi için size yakın olan birisi olmalı. Ve biz de bunu tercih de ederiz zaten. Öyle de olsun isteriz. Ve üçüncüsü de o kişinin ilmini ne kadar taşıdığı. Hani size söyler, hani derler ya hocanın dediğini yap, yaptığını yap. Böyle bir hocanın istişaresi ne kadar sonuç verir?
0: Peki bir şey sorabilir miyim
1: buyurun
0: hocam? Her ilim kişinin hayatında bir yer edinir mi? Mesela bana kalırsa diyelim ki mesela hukuk alanında çalışan birisinin hukukçuluğu kendi hayatında adaleti ne kadar uyguladığıyla bağlantılıdır. Yani ben ona o kadar itimat ederim. Yani kanunları çok iyi bilmesi onun iyi bir hukukçu olduğu anlamına gelmez. Kendi hayatında da adalet kavramını anlamış ve yaşıyor olması beni ikna edici şeydir. Yani mahkemede çok iyi bir karar alabilir, çok isabetli bir karar verebilir ama kendi hayatında yaşarken adaletsizlik yapabiliyor ise, hakları ihlal ediyor ise başarılı bir hakim diyebilirim ama...
1: Şöyle diyelim mi, memur ilim adamlarından bahsetmiyoruz burada. Yani bir de memurlar var hani maaş karşılığı
0: evet,
1: bu iş yapan.
0: Verildiği
1: benim kastım onlar değil. Ama verdiğiniz örnek biraz daha açmak gerekiyor. Çünkü hassas bir konu. Bu doktorluk için vermiş olsak biraz daha net olur.
0: Evet.
1: Hukuk biraz daha soyut ve onun verdiği kararın adaletini, adilliğini karşıdan biz hissetmeyebiliriz. Ama şu kesinlikle. Eğer kişi ilmini taşıdığı bilgiyi hayatında uygulamıyorsa o gerçek bu işin alimi değildir. İlim çünkü insanın nüfuz etmeli.
0: İlim ise.
1: Evet. Alim, gerçek alim odur zaten.
0: Ya da
1: yani
0: sanat...
1: söylediğiyle yaptığı iç tutarlılığı olan. Ha tabii bu tutarlılık derecesi ilk başlarda belki sıkıntı olabilir. Mesela ben çoğunlukla söylüyorum. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Mesela bazı şeylerde anlatıyorum ama ben de hani yok dediğim şeyler. Ama bu yok anlamı taşımıyor. Ben bunun farkındayım ve her bilin
0: önemli olan da
1: şimdi fark ettiğimde ben bunu uygulamaya gayret ediyorum.
0: Evet.
1: Eğer bilgisi yoksa zaten anlattığıma değer vermiyorum demektir.
0: Biz şöyle bir ayrım yapıyoruz sanki hocam, oradan kaynaklanıyor. Yani ilim işte bu hayatımı kazanmak için yaptığım şey, bu da hayatım. Yani onunla bir olmak zorunda değil. Mesela hukuktan örnek verdik, bir de sanatla alakalı. Mesela bir sanatçının da ruhunun sanatla olgunlaşması, pişmesi, hemhal olması icap eder diye zan ediyorum bir sanatçı olmadığım için. Ama bir sanatçı da sanatkar tavrı görmeyi arzu ediyorum mesela.
1: Tabii ki. Ama zaten ötekiler sanatçı falan değil.
0: Evet.
1: Yani eğer işin ahlak... Yanlış ya da içi boşaltılmış bir kavram gibi şu an maalesef. Ahlak yaratılışa uygunluk demektir.
0: Evet.
1: Hulk'tan gelir, yaratma kökünden gelir ve yaratılışa uygunluk ise yaptığınız işin formatını, fıtratına uygun davranmanız demektir. Eğer sanatçı duyarlı bir insansa, duyarsızlığı gösterme sanatçılık değildir. Bugün öyle anlaşılıyor ama.
0: Ne
1: kadar marjinalseniz o kadar
0: sanatçıymışsınız
1: gibi. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda bütün o sıra dışı ya da sapkın haddini aşmış gibi davranmak bugün sanatçılık gibi algılanırsa üzgünüm yani. Neyse, biz kendi konumuza dönecek olursak, yani sonuçta kişinin o en azından samimiyetini görmek. Daha doğrusu.
0: Tabii illa samimiyetini orada, görmek.
1: Yani evet. Mesela olur, hata yapabilir. Tabii bütün ki. İnsanlar yapabilir. Hatasını kendi ilmiyle değerlendirdiği anda gören kişi gerçek alimdir. Evet. Yani o sahip olduğu bir ilimle onu değerlendirmesi. Dolayısıyla biz tabii kimden istişare edeceğimizi konuşuyoruz bugün. Yani işi bilenin fikrine danışmak. Ama burada da şöyle bir şey var tabii. Hayatımızda istişareyi bence merkezde olması gerekiyor, istişareyi. Hele şimdi istişare çok kolay. Google mesela internette evet. Bilmediğin ilk önce oradan bir evet. tarama yapmak ya da bir araştırma yapmak. İşte başınızda ne varsa. Hoş, onun da kendi içerisinde ayıklanması gereken birçok aşaması var. Yani şu an her türlü bilgi orada. Ama karıştırıcı.
0: Dediğiniz o basamaklara dikkat ettiğimiz zaman o evet. zararlardan da uzak kalabiliriz.
1: Tabii daha steril hale getirebiliriz. Ama doğrusu çevremdeki tanıdığım, bizzati yüz yüze görüştüğüm insanların istişaresi benim için çok daha değerli. Bilgi istişaresi, yani kağıt üzerindeki bilgi istişaresi her zaman benim karşılığım olmayabilir. Hele karar aşaması uygulama gerektirdiği için uygulamayı biz bizzati üç boyutlu görmemiz lazım neticelerinde. Evet, şöyle yap. Oraya gitmesin, buraya gitsin veya şimdilik beklesin gibi öneri istiyoruz ya. Sonuçta kararı ben vereceğim ama şey istiyorum, neden, niçin o kararı vermeliyim sorusunun cevabını istiyorum. Dolayısıyla bu anlamda biz işi ehlinden almalıyız ve işin ehlini bulmalıyız. İşin ehli sahibi olmayan ama bir sürü kendince laf söyleyen, yani ahkam kesen insanlar da var çevremizde.
0: İşte Google Hazretleri'nin zararlarından bir tanesi bu. Her şeyi internetten öğrenebileceğinizi zannedip onunla da...
1: Evet, zaten olabildiğince dedim ya, üç boyutlu ve bu alanın uzmanı ya da bu alanın tanımlayıcısı olan kişilerden bilgi almak, istişare etmek her zaman çok daha iyi olacaktır. Benim burada asıl şeyim şu... Bizim öncelikle her konuda bir şey var. Herkesin bir şekilde seviyesi var. Mesela eğitimde okula gönderme yaşı konu geçtiği için söylüyorum. Bu konuda sokaktaki adama sorsanız da bir fikri vardır yani. Burada da hani stüdyoda da arkadaşlara sorsak onların da bir fikri vardır. Sizin de bir fikriniz vardır. Benim de bir fikrim vardır. Okul müdürünün de bir fikri vardır. Milli Eğitim Bakanı'nın da bir fikri vardır, öğretmenin. Yani ama bu fikirler sadece kendilerini bağlamakla kalmaz. Bu fikirlerin şeyi, kapsayıcılığı, güvenilirliği ve geçerliliği farklı farklıdır. O yüzden fikri olması yetmez bir kişiyle ilgili. Peki ne yapmalıyız? Çok güzel bir sözdür. Ben çok severim. Bir kere birebir tecrübe benim için önemli bir göstergedir. Yani hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar gibi. Yani bir şekilde bu süreçten geçin. Ben şeyden biliyorum. Mesela üç tane çocuğumun en acemi kararlar birinci çocuğumdaydı. En ustaca kararlar üçüncüdeydi. Hatta birçok konuda karar bile vermedim. Yani ötekilerde edindiğim tecrübeyle
0: o duruma gelinmedi bile.
1: Karar almaya bile gerek kalmadığını fark ediyorsunuz. Ama birinci de çok eliyorsun. Çok, yani öyle notlar almışım ki diş çıkardığı günü yazmışım birinci çocuğum. Ah, yani bütün ilgim, gözlemim, özlemim o çocuk üzerindeyken ama o çocuğun rahatça büyümesini, kendiliğinden gelişmesini de belki kısmen engeller de oldum. Genellikle de ilk çocuklar öyle bir olur. Şey taşırlar. Tecrübe. Acemilik taşırlar. Ama bunu şunun için söylüyorum. Bizim tecrübeye ilişkin saygımız, fikirlere yönelik tavrımız saygımızı belirler. Saygı önemli bir şeydir. Eğer siz bir kuyumcuyla bir tenekeciyi aynı koltuğa oturtursanız, aynı kefeye koyarsanız aslında tenekeciye saygı değil, kuyumcuya saygısızlık etmiş olursunuz.
0: Kendime de zarar vermiş olur.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bizim burada o kadar, ama burada tenekeciye küçümsemek değil. Tabii. Teneke işiniz varsa da ondan yardım alacaksınız.
0: Tabii.
1: Ama bir şeyin liyakatini taşıyor olmak hakikaten bir vasıf. Ve o vasfı taşıyan kişileri bulmak, bu anlamda sen de kimsin haddini bilmezliğini geçmemek. Bugün birçok iletişimde yaşanan sorun buradan kaynaklanıyor. Herkesin bir fikri var ama herkes o fikrini paylaşırken hadler karışıyor, aşılıyor. Yani seviyeler karışıyor. Bir kaos ortamı oluşuyor.
0: Neden oluyor bu hocam daha çok? Yani bu, bütün bu şeylerin tabii ki etkisi var ama sanki zamanımızın...
1: İki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi bu... kişilerin sayısı çok azaldı. Ehil olma eğilimimiz çok azaldı.
0: Ehil insan arayanların da azaldığı söylenebilir mi?
1: Ehilmiş
0: kendi
1: gibi görünenler
0: beğenip
1: arttı.
0: Evet.
1: Ehilmiş gibi görünenler çok arttı. Mesela diplomayı tek başına şey sayıldı, uzmanlık sayıldı. Çok özür diliyorum. Hiç çocuk büyütmeyen birisinin çocuk eğitimcisi olma noktasındaki önerileri sence kitabidir. Kendim şahidim de o yüzden söylüyorum. Yani ben çocuklarım doğmadan önce doktora yapıyordum. Ve hakikaten kendi başıma geldikten sonra ben ne büyük ahkamlar kestiğimi o zaman fark ettim. Bana çok kolay geliyordu çocuk yetiştirmek bekarken. Zor anlamında söylemiyorum. Hani iş başınıza geldiği zaman bizzat onunla meşgul olduğunuzda o iş daha... Yani ben mesela eğitimlerimde kesinlikle kendimin yapamadığı bir şeyi öğretmeye kalkamam. Bir kere önce benim onunla ilgili neyi yapıp neyi yapamadığımı keşfetmem lazım ki ben ondan sonra onunla ilgili gelişmeyi...
0: Esas noktaları tam tespit edebilirsiniz.
1: Evet. Dolayısıyla hani bu ehilmiş gibiler çok türedi ya. Biz bunların ikisinin ayrımını varamadığımız için zaten bugünkü mevzumuz bu. Sadece diploma olmasın. Bu işteki yakınlık, bize yakınlığı ve kendisinin bu konudaki tecrübesi. Bu üçüyle göre biz belirleyelim ve bu belirlemede de şuna bakmak lazım. Alim kişi kolay kolay ahkam kesmez. Alim kişi sizle ilgili sizin mesela kararınızı sen şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın değil. Önce senin bu konudaki ihtiyacının ne olduğunu ve kendisinin bu konudaki görüşünün ne olduğunu söyler, seni serbest bırakır. Sen bu görüşe itibar edersen o senin iyiliğine der. Bana bir faydası yok. Dolayısıyla gerçek alim fikri verirken kendisi için değil, karşıdaki için olduğunu ona hissettirmeli. Ya da biz fikir alırken onun samimi olup olmadığını sözlerinden anlarız zaten. Tabii ben burada asıl şeyim saygı. Bu konuya girişim de saygıdan dolayıydı bugün. Karar noktasına geldiğimde ya da karar veremediğim durumlarda istişare ettiğimde saygı duyduğum insanların görüşleri bana sirayet ediyor. Bunu fark ettim. Hı hı. O zaman saygıyı doğru yerlerde belirlemeliyim. Yani saygı bende oluşurken hak etmeli. Onu ona göre seçmeliyim. Dolayısıyla bizim tercih durumunda kaldığımızda istişare yaparak, ama doğru insanlarla istişare yaparak ve bu istişarede illa birincisi uzmanlar dedik ama ikincisi bu konuyu yaşamış sorun sahipleri, daha önce tecrübe etmiş kişiler ve üçüncüsü de ben, yani muhatap olan ya da karar vereceğim şey neyse, o nesne, hı hı, bu benim çocuğumsa çocuğumun kendisi ya da karar vereceğim ama sadece beni ilgilendirmiyor, başkalarını da ilgilendiriyorsa o başkalarının da görüşünü almak. Yani üçlü bir şey kurmak, istişare ağı kurmak ve onun nihayetinde karar vermek bizim kararlarımızın sağlıklılığını artıracak, kalitesini artıracaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Efendim teşekkür ediyoruz bugünkü programımız için de. Evet, kararlarımızı alırken istişarenin ehemmiyeti, nerelerle, kimlerle, hangi vasıftaki insanlar istişare etmemiz gerektiği, istişare ettiklerimizin de bizimle fikren, ruhen yakınlıklarının önemini işaret ettiniz. Teşekkür ederiz efendim. Başka bir konuyla beraber olacağız inşallah. Değerli dinleyenler, sizlere de hayırlı günler diliyoruz. Birlikte olacağız bir başka konuyla efendim. Hoşça kalın.

Sordum sarı çiçeği, kökün nerede saklı? Mazhara aşkın sırrı nerede kaplı? Ben çiçek, sen de topraksın. Sordum yaradanın koşulsuz aşkını, ilahi merhameti sonsuz zekasını. Sordum tevhidi itikadını, ihlasın manasını. Kardeş yaprak, zikir rüzgardır, ibadet, namaz ve ateşim günahtır. Kopanal hak nezninde kul hakkı. Dinim İslam, kitabım Kur'an'dır. Rabbini arayan onu bulandır. Toprağım gözyaşımla sulandı. Herkes sıra konuşan musaptır.

0: Adam içeride yumrukluyor, hapiste kalmış gibi. Ya beni buraya niye hapsettin? Çık filan. O Bağdat'ın nehri kırmızı aktı. Kırmızı renkli aktı kanlardan. Kıpkırmızı aktı aşağı doğru. Kütüphaneleri hepsini Dicle nehrine attılar. Nehrin içine attılar. Tabii mürekkepler suda eridi. Bu sefer de nehir simsiyah aktı.
1: Kasım el Cüneyd. Cüneyd-i Bağdadi dediğim insan. Cüneyd-i Bağdadi adını duymuşsunuzdur. Söylemiştik ki eski derslerimizde.
0: Arapçada bir insanın isminin bölümleri vardır. Bir kendisinin adı vardır. Bir künyesi vardır. Künye. Künye kola takılan madeni levha demek değil eskiden. Künye Ebu kelimesiyle yapılan isim grubu demek. Mesela Peygamber Efendimizin ismi neydi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Künyesi neydi? Ebul Kasım. Ebul Kasım ne demek? Kasım'ın babası demek. Araplar böyle asaletli insanlara ismiyle hitabı ayıp sayarlardı. Ya Muhammed demezlerdi. Ne derlerdi? Beyefendi, asaletli, itibarlı kimselere ne derlerdi? Ey falancanın babası. Peygamber Efendimiz'e ne derlerdi? Ya Ebel Kasım. Ne demek? Ey Kasım'ın babası. Bu bir hürmet ifadesi. Böyle Ebu kelimesiyle yapılan tamlamalara künye deniliyor. Başka nesi vardır isminde? Babasının adıyla beraber zikredilir. İsmi mesela Peygamber Efendimiz'in Muhammed, babasının adı Abdullah. Ebul Kasım Muhammed İbni Abdullah. Abdullah'ın oğlu Muhammed, Ebul Kasım Muhammed. Baba adında kullanırlardı. Türkçe'de de baba adı kullanmak vardır. Mesela Köroğlu diyorlar. Mesela Hatipoğlu diyorlar. Mesela İmamoğlu diyor. Bu bir lakaptır yani. Kendisi değildir. Babasının sıfatıyla şey yapılması. Bir de her insanın lakabı vardır. Mesela Sarı Saltık. Mesela Sarı Saltık. Adamın adı, mübarek zatın adı Saltık. Sarışınmış, lakabı öyle. Sarı Saltık diyorlar. Akşemseddin. Akşemseddin. Saçları beyazmış veya kaşları beyazmış veya sakalı beyazmış. Akşemseddin. Bu da lakaptır. Şimdi gelelim Ebul Kasım el-Cüneyd. Minhum el-Cüneyd ibn-i Muhammed. Ebul Kasım el-Hazzaz. Vekâne Ebuhu Yebi'uz-Züccac. Bu Evliyaullah'tan birisi de, kitabımızda anlattığımız Evliyaullah'tan birisi de Cüneyd'dir. İsim nedir? Cüneyd. El-Cüneyd. Babasının ismi nedir? Muhammed. Muhammed oğlu Cüneyd. Künyesi nedir? Ebul Kasım. Demek ki Peygamber Efendimiz gibi künyelenmiş. Ebul Kasım Cüneyd. Hazzaz imiş. Hazzaz da ipekçi demek, ibrişimci demek. Belki ibrişimi ibrişim olarak satıyor. Belki kumaşın üstüne ibrişimden sarma nakışlar yapıp satıyor. Nakkaş gibi o manaya gelen bir kelime Hazzaz. Babası cam eşya satarmış. Ve kâne ebûhü yebûhü'z-züccâc. Züccaciyeci diyoruz şimdi de. Cam eşya satarmış babası. Felizalike kâne yukâlu lehu. Bu sebepten de ona el-kavârîrî de denirdi. Cüneyd-i Bağdadi'ye. El-Bağdadi nedir? İsmin nispesidir. Nereli olduğunu gösteriyor. Kavariri de denilirdi. Neden? Cam eşya satardı da onun için. Camdan yapılmış bardaklar, sürahiler filan sattığında. Aslıhu min Nihavend. Aslı Nihavend şehrinden idi. Aşağıda şimdi Nihavend'in neresi olduğunu anlatıyor. Beldetun min biladil cebel kadimetun. İran'la Irak arasındaki Cebel mıntıkasında eski bir şehirdir Nihavend. Beyneha ve beyne Hemedan selasetü eyyam. Hemedan şehriyle bunun arasında 3 günlük mesafe vardır. Fütühat senete tis'a aşer. 19 Hicri senesinde Müslümanlar tarafından burası fetholundu. Yani Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinden 19 sene sonra Müslüman askerler elhamdülillah Arabistan'ı tamamen fethetmişler, Suriye'yi fethetmişler, Irak'ı fethetmişler, İran'ın hududuna gelmişler. İran'ın, Irak'la İran'ın arasındaki bizim memleketimize yakın tarafları zorlamaya başlamışlar. 19 senesinde bu Nihavend şehrini fethetmişler. Ta o zaman Hazreti Ömer zamanında Müslüman olmuş. Bizim Güneydoğu Anadolu'muz da Hazreti Ömer zamanından beri İslam'dır. Hazreti Ömer zamanına dayanır. Bütün o diyarlar, Diyarbakır vesaire o zamandan fethedilmiştir. Diyarbakır, Batman, Adıyaman efendim vesaire hepsi Hazreti Ömer zamanından beri La İlahe İllallah okunan İslam diyarıdır. Orası köklü bir İslam diyarıdır. Ahalisinin çoğu da fatihlerin evlatlarıdır. Arap kökenlidir. Orayı fetheden insanların evlatlarıdır. Kimisi Kürtçe konuşur, kimisi Arapça konuşur, kimisi Türkçe konuşur. Hepsi kardeştir. Fi hilafeti Ömer bin Hattab. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında fethedilmiş bir yer. Bak, kitabı hazırlayan insan bizi rahatlattı. Nihavend neresidir diye meraktan kurtulduk. Aşağıda anlattı. Tarihini de anlattı, mesafesini de anlattı. İşte bizim şeyden, Hakkari'den, bizim Urfa'dan şöyle biraz aşağı gidiverdin mi oradaymış. Cüneyd-i Bağdadi oradanmış, o mıntıkadanmış. Aslı oradanmış da Bağdat'a gelmiş, yerleşmiş. Neden? Bağdat o zaman Cüneyd'in zamanında yani Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin zamanında İslam aleminin kalbi idi. İslam medeniyetinin en büyük numunesi idi Bağdat. İlmin merkezi idi. Çok büyük bir yerdi. Niye böyle öyle idi diyorsun hocam? Bir kere Moğollar istila ettiler, mahvettiler orayı. Moğollar geldiler. Moğollar yani müşrik, Müslüman değil, kafir. Kafir Moğollar Orta Asya'dan, Çin'den, Moğolistan'dan, o taraflardan büyük kalabalıklar halinde geldiler. İslam alemini çiğnediler. İslam devletleriyle savaşıp yendiler, ezdiler, şehirleri yaktılar, yıktılar. Bağdat'a geldiler. Hülagü zamanında Cengiz Han'ın orduları Moğollar, efendim torunlarının orduları Bağdat'a geldiler. Adamları kestiler, kestiler, kestiler, kestiler, kestiler, kestiler. O Bağdat'ın nehri kırmızı aktı. Kırmızı renkli aktı kanlardan. Kıpkırmızı aktı aşağı doğru. O Bağdat'ın içinden geçen nehir kırmızı aktı. Çünkü kafir adamlar. Yağma ettiler. Paralar, eşyalar, antikalar hepsi gitti. Kütüphaneleri hepsini Dicle nehrine attılar. Nehrin içine attılar. Tabii mürekkepler suda eridi. Bu sefer de nehir simsiyah attı. Ama İslam aleminin en büyük kitapları gitti. Su da gitti. Yani Moğolların yaptığı tahribatın büyüklüğünü anlata anlata bitiremeyiz. Kafir adamlar. Mümin değil. Müslümanların düşmanı. Sonra ne oldu? Asırlar geçince onlar da İslam'ın hak din olduğunu anladılar, Müslüman oldular ama o ilk başta o büyük tahribatı yaptılar. Anadolu'yu da yaktılar, yıktılar. Sivas'ı yaktılar, Anadolu'nun öbür şehirlerini yaktılar, yıktılar. Efendim Konya'ya kadar geldiler. Çok her yere adamlarını yerleştirdiler. Çok zulümler yaptılar, sonra toparlandılar. Sonradan Müslüman oldular. Gazan, Mahmud Han zamanında İslam'ı kabul ettiler ama Müslüman oluncaya kadar da İslam alemine çok zarar verdiler. Müslümanları çok kestiler, öldürdüler. Bizim Kübreviye tarikatımızın piri, Necmettin-i Kübra Hazretleri, bunlar Harezm'e girerken ihtiyar haliyle efendim gidelim demişler. Yok demiş, ben bunlarla cihat edeceğim. Önüne taşları yığmış. Eskiden taşları böyle bir bezin içine koyup, uzunca bir bezin içine kafanın üzerinde çevirip çevirip çevirip atarlarmış. Tabii elle atmaktan daha öteye gidiyor o zaman. Çünkü çevirmekten bir hız kazanıyor. Buna sapan derlermiş. Yani çocukların yaptığı lastik sapan değil de böyle bir sapan çeşidi varmış. Taşı alırmış, belli bir bezin içine, şekli belli olan bir bezin içine koyarlarmış. Kocaman bir taş şu kadar. Bunu atmak istese 3 metre öteye atar ama başının üstünde çevirip çevirip ustalıklı şekilde nişan alıp karşıya savurduğu zaman kocaman bir taş düşmanın geliyor göğsüne kafasına küp diye attan deviriyor kafasına çarpıyor. Böyle sapanla taş atmak. O zaman top yok, tüfek yok, kılıç var, ok var, bir de sapan var, taşları işte al sana düşmanla çarpışmak için silah, taş. Mübarek taşları önüne yığmış, taşlar bitinceye kadar Moğol askerlerine atmış, Moğol askerleri şehit etmişler. Necmettin-i Kübra Efendimiz'e, çok büyük, çok büyük arif, tarikat piri, tarikatı kuran büyük zatlardan birisi. İşte neyse, Bağdat eskiden böyle bir yerdi. Yani eğer Bağdat yakılıp yıkılmasaydı, o eserler zamanımıza kalsaydı neler gelecekti kim bilir? Allah bilir, biz bilemiyoruz. Neler gitti Dicle'nin içine? Hangi kıymetli kitaplar gitti? Kitapların kıymetini şöyle anlatayım size. Adamın birisi babasından, dedesinden kalma bir yaldızlı kitabı almış eline satacak. Kıymetli olduğunu anlıyor da ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor. Kitabı kitaptan anlayan, kitabı seven kimse bilir, parası da o verir. Bizim Fatih Caddesi üzerinde bir kütüphane vardır. Caddeye böyle biraz çıkıntılı. Ali Emiri Kütüphanesi derler ona. Fatih Duran'da cadde üzerinde Ali Emiri Kütüphanesi vardır. Medresedir orası. Ali Emiri Efendi, Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi orada o medreseye idaresine sahip. Orada duruyormuş. Bu adam elindeki bu kitabı almış getirmiş Ali Emiri Efendi'ye. Bunu satmak istiyorum. Alır mısın? Meraklı ya Ali Emiri Efendi. Alırım demiş. Bakmış. Dünyada bir tane, bir tane. Çok kıymetli bir kitap. Sen gel demiş odaya. Medresenin odasına bunu almış. Kitabın sahibini. Buyur gel demiş. O da para verecek galiba diye medresenin odasına girmiş. Sen burada otur demiş. Çıkarken demir kapıyı çekmiş kapatmış. Demir kapı medrese duvarları kalın, kesme taştan. Camlar da böyle şu demirlerden. Dışarı camdan çıkamaz. Kapı da demir kapı. Kilitlemiş. Adam içeride yumrukluyor, hapiste kalmış gibi. Ya beni buraya niye hapsettin? Çık filan. Dost doğru ahbabını dolaşmaya gitmiş. Yahu çok kıymetli bir kitap geldi. Yanımda param yok. Bana biraz borç verin filan diye. 8 altın. Bir altın şimdi 960 bin lira. Bugün 960 bin lira yani 1 milyon. 8 milyon demek ki o zaman. 8 milyon istiyor kitaba. Onu tedarik etmiş gelmiş. Demir kapıyı gıcıp açmış. Adama parayı vermiş, kitabı almış. Yani niye böyle yapıyor? Adam beklemez, gider bir daha bulamam diye korkusundan yapıyor, kitabı sevdiğinden. Kitap kaçmasın diye. Adamı hapsetmiyor, kitabı hapsediyor. Kitap kaçmasın diye. Düşünün, böyle bir kitap bazen paha biçilmeyecek kadar kıymetli olur, dünyada bir tane olur. İçinde çok kıymetli bilgiler olur. Nice kitaplar atılmış Dicle Nehri'nin içine Bağdat şehrinde. Halifelerin yaşadığı sarayların olduğu Bağdat'ta ne zayiat olduğunu oradan anlayın. Cüneyd-i Bağdadi Bağdat'a yerleşmiş. Ve mevliduhu ve menşe'hu bil Irak. Aslı Nihavend şehrinden ama doğması, yetişmesi Irak'ta oldu. Kezalike semitu ebel kasimil nasrabaziyyu yekulu. Böyle söylediğini duydum. Ebul Kasım Nasrabati isimli aliminde diye kaynak söylüyor. Ve kâne fakihen. Cüneyd-i Bağdadi için söylüyor şimdi yazar. Ve kâne fakihen. Cüneyd-i Bağdadi sofiydi ama ne diyor? Ve kâne fakihen. Fakih ne demek? Fıkhı çok iyi bilen demek. İlmihali İslam fıkhını, hukukunu çok iyi bilen demek. Hah, bir insan İslam'ın ahkamını iyi bilirse o çok kıymetli olur. Hele hele hele sofilerin, tarikat erbabının İslam'ı, İslam'ın fıkhını çok iyi bilmesi lazım. Fıkhı bilmiyor. Namaz nasıl, ne yaparsa namaz bozulur. Ne söylerse günah olur. Ne yaparsa yanlış olur. Bunu bilmiyor. E bu adama uyulur mu? Bilmiyor. Cahil. Yalan söyler, yanlış söyler. Fıkıh çok önemli. Her şeyin aslı, çözümü fıkıh ilminde olduğundan bir insanın mutlaka fıkhı çok iyi bilmesi lazım. Cüneyd-i Bağdadi fakih imiş. Yani fıkhı çok iyi bilen bir kimseymiş. Yani Kur'an'ı biliyor, hadis-i şerifleri biliyor, Allah'ın emirlerini biliyor, yasakları biliyor, ince meseleleri biliyor. Fakih. Tefakkaha ala Ebi Sevr'in ve kâne yufti fi halkatihi. Ebu Sevr'in meclislerinde, derslerinde fıkhı öğrendi. O zaman fakih oldu, ona devam edip. Bu Ebu Sevr de kimmiş? Ebu Sevr künyesi oluyor, asıl adı değil. Ebu Sevr kimmiş? İbrahim İbni Halid İbnil Yeman. Ebu Sevr'inil Kelbiyyül Fakih. Adı İbrahim'miş, babası Halid'miş, dedesi Yeman'mış. Efendim, Beni Kelp kabilesindenmiş. Ehadül e'immetil müştehidin. İçtihat yapabilecek kadar önde gelen fıkıh alimlerindendir. Hocası Cüneyd'in. İyi hoca iyi talebe yetiştirir. Hoca iyiyse talebe iyi olur. Hocası müştehit fakihmiş. Yani içtihat yapabilecek derecede kıymetli. Kâne min e'immeti dünya. Dünyanın imamlarından idi. Kâle anhu Ahmed ibn Hanbel. Hanbeli mezhebinin imamı onun hakkında diyor ki, Cüneyd'in hocası hakkında diyor ki, a'rifuhu bis sünneti münzü hamsine sene. 50 yıldan beri tanırım o mübarek zatı, sünnet bilgisinden, hadis bilgisinden dolayı. Bak, fakih hoca ama sünneti de iyi biliyor. İşte sünneti bilmek de çok önemli. Bir insanın sünnet-i seniyeyi bilmesi de çok önemli. Fıkhın temeli çünkü Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Ve hüve indi fî selâh-i sevri. Ahmed ibn Hanbel demiş ki, benim nazarımda o Süfyan-ı Sevri Hazretleri kadar selahiyetli, kıymetli insandır. Süfyan-ı Sevri mezhep kurmuş olan insandır. Süfyan-ı Sevri'yi geçtiğimiz derslerde anlattık. Allah-u Alem cennetlik olduğu kesin bir insan Süfyan-ı Sevri. Süfyan adı bize biraz garip geliyor. Yani biz şimdi o ismi sevmiyoruz belki. O devirde öyle değil. Süfyan-ı Sevri cennetlik bir insan. Nereden biliyoruz? O hikayeyi anlatmıştık. Bir daha anlatalım. Şimdi burada yeni cemaat var. Süfyan-ı Sevri yine zamanın en büyük alimlerinden Abdullah İbni Mübarek'in meclislerine gelirmiş. Abdullah İbni Mübarek hadis anlatıyor ya, Süfyan-ı Sevri de onun dersini dinlemeye gelirmiş. E o alim niye geliyor? O da alim, bu da alim. Mücevherin kıymetini kuyumcu bilir de ondan. Bu ilmin güzelliğini gördüğü için onun dersine gelirmiş. Ama bir gün kızmış, son bir gün. Abdullah İbni Mübarek'e çatmış. Bunların şakası da yoktur. Ha, böyle mübareklerin yanında dine aykırı bir şey yaparsan kızıverirler, azarlarlar. Bastonu varsa kafana da vururlar, sırtına da vururlar. Bunların ciddidir. Bunların yanında öyle lavabali olmak filan yakışık almaz, ne olacağı belli olmaz. Kızarlar bu adamlar. Ciddi insanlar. Allah için kızarlar, Allah için severler, Allah için dost doğru konuşurlar. Süfyan-ı Sevri kızmış Abdullah İbni Mübarek'e, bağırmış. Demiş, bundan sonra senin toplantına gelmeyeceğim. Hakikaten gelmedi ondan sonra. Bundan sonra senin toplantına gelmeyeceğim. Bu hadis dersine gelmeyeceğim işte. E neden? Ötekisi de sinirlenmiyor. Dur bakalım, kızıyor bana ama neden kızıyor? Yahu demiş, konağının cariyeleri terbiyesiz. Terbiyesiz, terbiye vermemişsin cariyelerine. Konağındaki hizmetçi kızlara, genç kızlara terbiye vermemişsin. Ben senin yanına gelirken, konağına, derse gelirken yukarıdan bana işaret ettiler. Seni çok seviyoruz dediler. İşte seninle evlenmek istiyoruz dediler. Laf attılar bana demiş. Kızdım, kızmış. Gelmem bir daha senin konağına. Haklı. Abdullah İbni Mübarek hiç sesini çıkartmamış. Başını önüne eğmiş. O da köpürmüş, bağırmış, gitmiş. Gittikten biraz sonra arkadaşlarına demiş ki, hadi gelin Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gidelim, cenaze namazını kılalım, son vazifelerimizi yapalım ona. Gitmişler hakikaten, Süfyan-ı Sevri vefat etmiş. O bağıran alim evinde vefat etmiş. Gitmişler tabii, yıkamışlar, kefenlemişler, namazını kılmışlar, defnetmişler filan. E peki, hocam diyorlar, nereden bildin onun vefat edeceğini? Diyor ki, o hani bana bağırdı ya, senin cariyelerin terbiyesiz, yukarıdan bana laf attılar, ah biz seni çok seviyoruz, gel seninle evlenmek istiyoruz filan dediler ya, benim evimde cariye yok ki demiş. Benim konağımda cariye yok. Evde cariye bariye yok canım. E peki Abdullah İbni Mübarek ne gördü? Hurileri gördü. Huri kızlarını. Huri kızlarını gördü. Huri kızları diyorlar ki, durma artık şu dünyada ya. Özledik seni. Allah bizi sana yazmış, sen cennette bizim eşimiz olacaksın. Özledik, seninle evlenmek istiyoruz, gel demişler. Oradan anlıyor vefatını. Yukarıda cariye falan yok ki. O cariye gördüğüne göre, o cariyeler de seni seviyoruz, özledik, gel artık evlenelim dediğine göre anlamış hurilerin çağırdığını, vefat edeceğini. Süfyan-ı Sevri böyle bir insan. Anladınız mı? İşin aslını, faslını, kökünü. Öyle bir insan Süfyan-ı Sevri. Cennetlik yani. Huri kızlara artık dayanamıyoruz, gel demişler. Öyle vefat etmiş. Mezhep imamı, İmam-ı Azam gibi Ahmed İbni Hanbel gibi bir insan. Ahmed İbni Hanbel ne diyor? Cüneyd'in fıkıh hocası için Süfyan-ı Sevri ile aynı selahiyette idi diyor. Demek ki Cüneyd-i Bağdadi'nin hocası da hocaymış. İyi hocaların, kuvvetli hocaların iyi, kuvvetli talebeleri olur. İyi yetiştirir. Tam verir ilmi, güzel ilim öğretir. O da iyi yetişir. Cüneyd de hocasından belli iyi olacak. Hocası mezhep imamları kadar salahiyetli kimse ve müçtehit, içtihat yapacak kadar da ilimde ileri. Evet, başka? وَكَانِ يُفْتِي فِي حَلْقَةِهِ Cüneyd-i Bağdadi, hocasının dersi esnasında, ders halkasında, eskiden halka şeklinde otururlardı, hoca anlatırdı, ders halkası deniliyor. Biz Tabakat-ı Sofiye'yi okuyoruz, bu kardeşler de Tabakat-ı Sofiye'yi dinliyor, bizim de halkamız bu. وَكَانِ يُفْتِي فِي حَلْقَةِهِ Yani Cüneyd-i Bağdadi, hocası o efendim Ebu Sevr'in yanında toplantısında, halkasında kendisine soru soranlara fetva verirdi. Bu neyi gösteriyor? Cüneyd-i Bağdadi'nin de fıkıhta çok yüksek olduğunu gösteriyor. Hocasının da ona bu selahiyeti verdiğini gösteriyor. Terbiyesizlik yapmaz yoksa. Hocama sorun der. Kendisine gelse birisi bir şey sorsa, hocam burada sor ona der. Hocası ona demiş ki, her adam bana gönderme, sen cevaplandır demiş. Belki kendisine soru soranlara, belki demiş ki, gidin Cüneyd size anlatsın demiş belki. Ondan orada fetva veriyor. Bu da Cüneyd-i Bağdadi'nin şeyini gösterir. Yani fıkıhtaki üstünlüğünü gösterir.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Nüfus sayımına katılma zamanı. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma vizesi olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Çevrim içinde kağıt formu doldurarak veya ihtiyacınız varsa yardım alarak katılabilirsiniz. Farklı dillerde mevcut olan destek çevrim içinde ve telefonla sunulmaktadır. Ve unutmayın, nüfus sayımı gecesi çocuklar, bebekler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere evin İçinizde bulunan herkesi sayıma dahil edin. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Okullar, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi şeylerin planlanmasına bilgi sağlar. Katılarak dilinizin, kültürünüzün ve topluluğunuzun temsil edilmesini sağlarsınız. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Station sponsor.

Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Forbi Türkçe programına devam ediyoruz. Very warm welcome to you, wherever you happen to be listening from this evening. Bugüne bir soruyla başlamak istiyorum programın bu kısmına. Sabah evinizden çıktığınızdan bu yana kaç kişiye inandınız? Saati söyleyen adama inandınız. Otobüsün geleceğini yazan tabelaya inandınız. Aldığınız ekmeğin içinde ne olduğunu söyleyen etikete inandınız. Doktorun teşhisine inandınız. Muhasebecinin rakamına inandınız. Çoğunuzun ödevimi bitirdim demesine, çocuğunuzun ödevimi bitirdim demesine inandınız. Ama hiçbirini kontrol etmediniz. Zaten edemezsiniz de. Hayat kontrol edilemeyecek kadar geniş. Onun için insanoğlu kontrolün yerine başka bir şey koymuştur. Güven. Trust is the invisible infrastructure of ordinary life. We walk on it the way we walk across a bridge, without ever asking who built it or what is it made of. And like a bridge, we only think about it on the day it collapses. İşte bugünkü kısımda programımızın bu konu üzerine yoğunlaşacağız. O köprünün malzemesi, yani doğru sözlü olmak. İlk baştan hemen belirtelim. Doğruluk kısa vadede zaman zaman zor olur, zarar getirir, zarar ettirir gibi gözükür. Ama uzun vadede insana dünyaları kazandırır. Ve bunu bugün bir temenni olarak değil, işleyen bir kanun olarak konuşacağız. Önce kelimeye bakalım. Çünkü kelimeler bazen bir medeniyetin nasıl düşündüğünü ele verir. Arapçada doğruluğun karşılığı sıdıktır. Bu kökten türeyen kelimelere dikkat edin. Sadık, yani sözünde duran dost. Sadakat, yani bağlılık. Tasdik, yani onaylamak. Sıddık, yani doğruluğu huy edinmiş insan. Ve bir tane daha var, hiç beklemediğiniz bir tane, sadaka. Evet, sadaka. Verdiğiniz yardımın adı da bu kökten gelir. Peki neden? Because in this way of thinking, a charity is not a sentiment. It is evidence. You say you believe that what you own was only ever trusted and trusted onto you. Sadaka is the proof. It is the moment your claim stops being a sentence and becomes a fact. The same root as truth, because it is what makes your words true. Yani bu dilde doğruluk yalnızca yalan söylememek değildir. Doğruluk sözle hayatın birbirini tutmasıdır. Ağzından çıkanla elden çıkanın aynı yöne bakmasıdır. Hazreti Ebubekir'e neden sıddık denildiğini hatırlarsanız, İsra gecesinin sabahında Mekke'de haber yayılır. İnsanlar onu imtihan etmek için gelirler. Arkadaşın bir gecede Kudüs'e gidip geldiğini söylüyor derler. Ebubekir es-Sıddık'ın cevabı meşhurdur. O söylüyorsa doğrudur. Ve ekler, ben ondan çok daha uzağını göklerden haber getirdiğini tasdik ediyorum. Buradaki incelik şudur. Ebu Bekir aslında bir mucizeyi tasdik etmedi. Bir insanı tasdik etti. 20 küsür yıllık bir müşahedeyi tasdik etti. Had never once in decades of friendship caught that man saying something untrue. And that is what a reputation really is. It is a testimony. You do not have to be present to give. Zaten Efendimiz'e daha peygamberlik gelmeden önce Mekke'nin verdiği isim buydu. El-Emin, yani güvenilir olan. Es-Sıddık, yani Es-Sadık, yani doğru sözlü olan. Bu bir itiraf değildi, bir sicildi. Let me pause here for those who of you listening who may not know very much about Islam. Long before Muhammad, peace be upon him,
said a single word about Revelation. The city he lived in had already given him a title, Al-Amin, the trustworthy one. It was not a compliment paid to him by his followers, because at that point he had no followers. It was simply the verdict of neighbors and traders who had done business with him over the years. Ve şu ayrıntı bence bütün siyerin en sarsıcı ayrıntılarından biridir. Hicret gecesi Mekke'nin ileri gelenleri onu ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Aynı gece onun evinde o adamlara ait emanetleri duruyordu. Altınları, değerli eşyaları. Onu öldürmeye karar vermiş insanlar mallarını hala ona teslim edip emanet ediyorlardı. Ve o şehri terk ederken Hazreti Ali'yi geride bıraktı, emanetler sahiplerine iade edilsin diye. Düşmanının malını kaçarken düşmanına geri gönderdi. Burada belki kaçarken kelimesi çok doğru olmadı, hicret ederken diye düzeltelim onu. Buradan çıkan ders şudur: İtibar husumetten uzun yaşar. İnsanlar sizinle aynı fikirde olmayabilir, sizi sevmeyebilir, hatta size düşman olabilir. Ama bu adam yalan söylemez cümlesi düşmanın ağzından çıkınca dünyanın en değerli, değerde ağır cümlesidir. Şimdi baştaki iddiaya dönelim. Doğruluk uzun vadede kazandırır. Peki bu neden böyle? Güzel bir temenni mi, yoksa gerçekten işleyen bir mekanizma mı var? Şöyle düşünün. Yalan hemen hemen her zaman kısa vadeli bir kazançtır. Bir sıkıntıyı bugünden savar. Bir hesabı bugün kapatır. Bir tartışmayı bugün kazandırır. Ama bedeli daima vadelidir. Yalan peşin alınan, taksitle ve çok yüksek faizle ödenen bir borçtur. Doğruluk ise tam tersidir. Bugün ödersiniz. Bazen zor ödersiniz. Bazen zararına ödersiniz. Bazen mahcup olarak ödersiniz. Ama getirisi birikimlidir. Yıllar içinde sabit değil, bileşik biçimde büyür. There's a simple idea in the game theory that says the same thing in colder language. If you are only ever going to meet someone once, deception can pay. But almost nobody actually lives in a one-off game. We live in a repeated games. We live in repeated games. The same suburb, the same trade, the same family, the same surname. And in a repeated game, reputation is not a soft virtue. It is a hard asset, because it lowers the cost of every future transaction you will ever make. Bir itibarı 20 yılda mı kurarız? 20 yılda kurarız, 5 dakikada kaybedebiliriz. Bunu belki modern bir yatırımcının sözü olarak duymuşsunuzdur. Ama aynı fikrin 14 asır önce bir tüccar toplumuna söylenmiş hali çok daha zariftir. Efendimiz buyurur ki, alıcı ile satıcı malın halini de kusurunu da açıkça söyler. Doğru konuşurlarsa alışverişleri bereketlenir. Gizler ve yalan söylerlerse o alışverişin bereketi silinip gider. Şuna dikkat edin. Kazanç demiyor, bereket diyor. İkisi aynı şey değildir. Kazanç kasadaki rakamdır. Bereket ise o rakamın hayatınıza ne kadar kaldığı, neye dönüştüğü ve arkasından ne getirdiğidir. Bu bir rakam büyük olabilir ve yine de bereketsiz olabilir. Elinizde durmaz, huzur getirmez. Arkasından bir dava, bir dedikodu, birkaç uykusuz gece getirir. Bir başka hadiste ise doğru sözlü ve güvenilir tacirin ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacağı müjdelenir. Tirmizi rivayet eder. Düşünsenize, ticaret gibi son derece dünyevi görünen bir işin şu kadar yüksek bir arkadaşlığa yükselmesinin tek şartı vardır: dürüstlük. Şimdi izninizle size bir hikaye anlatalım. Doğruluk üzerine anlatılmış güzel bir hikaye ve tam da bugünkü sözün ispatı. Tebük seferi, yılın en sıcak vakti, mesafe uzun, üstelik hasat zamanı. Ordu yola çıkar. Kâb bin Malik adına bir sahabi
Genç, güçlü, hali vakti yerinde, iki bineği olan bir adam. O gitmez. Kötü niyetinden değil, sadece erteler. Yarın hazırlanırım der. Ertesi gün yine erteler. Ve bir bakar ki ordu çoktan ufukta kaybolmuş. Ordu döner. Geride kalanlar Efendimizin huzuruna gelir. Birer birer mazeret sayarlar. 80 küsür kişi. Yeminler, gerekçeler, hastalıklar, işler. Hepsinin sözü kabul edilir. Zahirlerine göre muamele edilir. Sıra Kaab'a gelir. Ve Kaab kendi ifadesiyle oturup çok güzel bir mazeret hazırlayabilecek kadar iyi konuşan bir adamdır. Hazırlamıştır da. Ama Efendimizin yüzüne bakınca şunu anlar. Bugün bir yalanla kurtulsam bile yarın kurtulamam. Ve şöyle der. Vallahi hiçbir mazeretim yok. Hayatımda hiç bu kadar güçlü ve rahat olmamıştım. Kalmam için hiçbir sebep yoktu. He had a perfectly good excuse ready in his mind. He chose to walk straight into the consequences of the truth instead. And what happened next is the part I really want you to hear. Cobb ve onun gibi doğruyu söyleyen iki kişi daha, toplam üç kişi, ceza şudur. Kimse onlarla konuşmayacak. 50 gün selam verilmez, alışveriş edilmez, sohbet edilmez. Yani mazeret uyduranlar serbest, doğruyu söyleyen üç kişi ise 50 günlük bir sessizliğin içindedir. Kaab anlatır. Mekke sokakları bana yabancılaştı der. Şehir aynı şehirdi ama sanki hiç tanımıyordum. En yakın arkadaşıma selam veriyor, dudaklarımı kımıldattı mı, kımıldatmadı mı diye yüzüne bakıyordum. Yeryüzü bütün genişleyince dar geldi. 50 gün ve bunu iyi düşünelim. Bu bir yanlış yaptığı için değil, doğruyu söylediği için ödediği bedeldi. 50 günün sonunda vahiy geldi. Kur'an geride bırakılan o üç kişinin halini anlatır. Yeryüzü bütün genişliğiyle onlara dar gelmiş, kendi nefisleri kendilerine dar gelmiş ve nihayet tevbeleri kabul edilmiştir. Tevbe suresinde geçer. Ve hemen ardından gelen ayet, surenin en çok bilinen cümlelerinden biridir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Yani doğruluk emri bir öğüdün ortasına serpiştirilmiş değildir. Doğru söylediği için 50 gün bedel ödemiş üç adamın hikayesinin hemen arkasından gelir. Bu tesadüf değildir. Sanki şöyle demektedir. Evet, doğruluğun bir bedeli vardır ve bedelin ardından gelen işte budur. Kaab yıllar sonra şunu söyler. Allah beni doğru söylediğim için kurtardı. Hayatımda bana verilen en büyük nimet o gün yalan söylememiş olmamdır. 50 günlük bir sessizliğe karşılık 14 asırdır okunan bir sayfa. 50 Days of Silence in exchange for a page that is still being read 14 centuries later. That I think is what we really mean by the long run. Şimdi konu bu noktaya gelince şunu söyleyelim. Doğruluk bazen kalabalığın kılıfı olarak kullanılıyor. Ben dobra adamım, ne düşünüyorsam söylerim cümlesi çoğu zaman doğruluk değildir. Nezaketsizliğin kendinde bulduğu rahat bir isimdir. Doğru söylemek başka bir şeydir. Her doğruyu her yerde, herkesin yüzüne en itici şekilde söylemek başka bir şeydir. Bizim geleneğimizde bunun adı hikmettir. Doğru sözü doğru zamanda ve doğru ölçüde söylemek. Yunus'un o muhteşem hayatını hatırlayın. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Aynı söz, aynı doğru. Aradaki bütün fark nasıl söylendiği. Honesty is not the same thing as saying everything. Silence is not a lie. Keeping something's confidence is not a lie. Choosing your moment is not a lie. What makes a statement a lie is the intention that make someone believe something you know to be false. Everything else is a question of wisdom, not a question of truth. Bir de şu var. Küçük yalanlar, zararsız denen cinsi. Telefonu kapatırken toplantıdayım demek. Geç kalınca trafiği suçlamak. Beğenmediğimiz bir şey için çok beğendim demek. Bunlar tek bir şeydir. Tek tek hiçbir şeydir ama
Karakter dediğimiz şey de zaten tek tek şeylerden yapılır. Efendimizin o yumuşak hadisini hatırlatalım. Doğruluk iyiye götürür. İyilik cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık diye yazılır diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. İfadeye dikkat edin. Doğru söyleye söyleye. Bir seferde değil, tek bir kararla değil, tekrarla doğruluk bir karakterdir ve karakter küçük seçimlerin biriktiği yerdir. Bir katman daha var. Belki de en zoru. İnsanın kendisine karşı doğru olması. Başkasına yalan söylerken hiç olmazsa yalan söylediğinizi bilirsiniz. Ama kendinize söylediğiniz yalanı fark etmezsiniz. Çünkü onun adını yalan koymazsınız. Gerekçe koyarsınız. Şartlar öyle gerektirdi. Zaten herkes böyle yapıyor. Bu sefer bir istisna. We are all extremely skilled defense lawyers for ourselves. The mind will build a case for almost anything. It will build it well. And then it will hand it to you as a conclusion you reached, rather than as a story you needed. Onun için büyüklerimiz muhasebeden bahsetmişler. İnsanın günün sonunda kendi defterine bakması. Ve bu iş için Mevlana'nın tek cümlelik ölçüsü hala en keskin olandır. Ve olduğun gibi görün, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. İki seçenek, ikisi de dürüsttür. Üçüncüsü, yani göründüğünden başka olmak insanı yorar. Çünkü bir yalanı sürdürmek hafızaya yapılan sürekli bir masraftır. Doğru söyleyen adamın hatırlaması gereken hiçbir şey yoktur. Sadece olanı söyler. Programı bitirirken şunu küçük olsun, çünkü büyük teklifler unutulur. Küçük bir teklif yapalım. Bu hafta kendinizi küçücük bir yalanın eşiğinde bulduğunuzda, hani şu kimseye zarar vermeyecek, gayet makul, gayet kolay yalanın eşiğinde bir saniye durun ve doğrusunu söyleyin. Muhtemelen küçük bir bedeli olacak. Belki bir mahcubiyet, belki uzun bir açıklama, belki kaçırılmış bir avantaj. Onu ödeyin. Çünkü ödediğiniz şey bir bedel değil, bir yatırımdır. Kâb bin Malik'in 50 gün ödedi ve 14 asır kazandı. If you take one thing away from tonight, this afternoon, let it be this. Truthfulness is not an expensive option. It only looks expensive because you pay for it today and it pays you back across a lifetime. Rabbimiz bizi doğru sözlülerden eylesin. Sözümüzü sözümüze uygun kılsın. Konuştuğunda güvenilen, sustuğunda merak edilen, sözü ağır insanlardan eylesin diyelim. Aynı zamanda da bu yad haftasını geçirdik. Salih insanları yad ettik. Aynı sadaka, işte sıdıkiyet kelimenin özüne indiğimiz zaman sadık olmak, aynı zamanda da üzerine düşeni insanın yapması, o dostluğu kazanması, ulaşmasıyla alakalı bir şey. Doğru sözlü olursak herhalde mesafe kat ederiz diye düşünüyorum. Hem iyilerle beraber olmuş oluruz, hem de yapamadığımız zaman veya geri kaldığımız zaman mazeret uydurmayız da yalanlı, dolanlı, dosdoğru bir şekilde neden yapamadığımızı kendimiz de itiraf ederiz. Böylelikle gereksiz yük taşımayız ve inşallah biz de faydalı insanlara dönüşürüz.

İnsan kalbi olan bir varlıktır. Kalp ise Cenab-ı Hakk'a mekan olan yerdir. Ama iş kalp sahibi olmaya gelince belki bu zamanda en zor olaylardan bir tanesidir. Nasıl olur herkes kalp sahibi diyecek olursanız yanılırsınız efendim. Çünkü kalp derken o kan pompalayan yumruğumuz büyüklüğündeki organdan bahsetmiyoruz. İnsan kalbi olan bir varlıktır. Kalp ise Cenab-ı Hakk'a mekan olan yerdir. Ama iş kalp sahibi olmaya gelince belki bu zamanda en zor olaylardan bir tanesidir. Nasıl olur herkes kalp sahibi diyecek olursanız yanılırsınız.

Muhtar Hazretlerini bir hatırlayalım. Feridüddin Attar veya tam adıyla Ebu Hamid Feridüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburi. İranlı mutasavvıf ve şair. Eczacılık ve tıpla meşgul olduğu için Attar lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu. Attar malumunuz günümüzde şifalı bitkiler satılan aktar olarak kullanılır. Mevlana Celaleddin Rumi, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflarca yüceltilen Attar, günümüze dek ulaşan pek çok eser bıraktı. Kasidelerinde özellikle dünyanın geçiciliği üzerinde durarak insanoğlunun uyarılması gerektiğini dile getirir. Şiirlerinin hepsinde insana ömrünü nasıl geçireceği konusunda etkili hatırlatmalarda bulunarak onu fırsatı ganimet bilmeye, iyi iş yapmaya ve hak yoluna hizmete çağırır. Attar, küçük yaştan itibaren ve özellikle kendisini tasavvufa verdikten sonra birçok seyahatlerde bulundu. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan'a yaptığı bu seyahatlerden sonra Nişabur'a döndü ve orada inzivaya çekildi. Uzun yıllar devam eden bu inziva hayatı sonunda oldukça ileri bir yaştayken Moğollar tarafından İran Nişabur'da şehit edildi. Efendim, derler ki Feridüddin Attar bir zamanlar ticaretle meşgul olan bir zattı. Bir gün dükkanında otururken kapı çalar. Belki de bir Ramazan günüdür, kim bilir. "Kim o?" diye sorar. Bir derviş kapıdan içeri girer ve "Efendim," der. "Kölenize yiyecek ve iftarlık bir lokma bir şeyler verseniz." Bu söz üzerine Feridüddin Attar celallenir. "Sapasağlam adamsın kardeşim. Benden ne farkın var? Git çalış kazan, sen de benim gibi dağıt. Niye böyle direniyorsun?" Dilinden dökülen bu cümleler dervişin zoruna gider. "Öyle mi?" der derviş. "Senle ben aynıyız, öyle mi? Ne farkımız var, öyle mi? Peki sen benim yapabildiğimi yapabilir misin acaba?" Feridüddin Attar şaşırır. Yapmak istediği şey nedir diye düşünmeden hemen cevap verir dervişe. "Elbette yaparım." O vakit derviş kendisine yaklaşır. Yaptığı ise sadece şudur sevgili dinleyiciler. Rahlenin önüne kafasını koyar, "Allah!" der ve oracıkta son nefesini verir. İşte efendim, Feridüddin Attar bu sarsıcı hadiseden sonra mutasavvıf Feridüddin Attar olma yolunda ilerler. Dervişin bu kerameti karşısında donup kalan Attar hemen iş yerini kapatır ve kendini gafletten uyandırıp Allah'a Celle Celaluhu yöneltecek yolu aramaya koyulur. Önce o kilit soruyu kendisine sorar. "Ben bunun için, yani dünya için yaratılmadım," diyerek ne için yaratıldığını aramaya başlar. Yıllarca çile çekerek bunu başarır. Hem de öylesine başarır ki bu dünyadan göçerken o dervişin kerametinden çok daha erişilmezini göstererek Rabbine kavuşur. Allah Celle Celaluhu ondan ebeden razı olsun. Elbette hepimizi şöyle bir sarsıp kendimize getirecek böyle bir derviş nasip olmaz. Mevla gerçek anlamda kalbimizi fark edebilmeyi, kalbimizin sahibinden haberdar olma bilincini cümlemize nasip etsin inşallah. Amin.